0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcalı'dan FM 90.0 ve Şumen vericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.

0: Merhaba gençlik. Merhaba.
1: Merhaba.
2: Merhaba. Merhaba gençlik. Merhaba.

Merhabalar değerli Bulgaristan Radyosu dinleyicileri, merhaba sevgili gençler ve gönlü hep genç kalan değerli dostlar. Bu kez de yine huzurunuzdayız. Mikrofonlar başında ben Şevke Çakır ve teknik yapımda yine çok genç müzisyen, gadulka ustası, genç arkadaşımız Daniel Delef ile birlikte bir saat boyunca sizlerle olacağız. Güzel konu ve birbirinden güzel türkü ve şarkılarla sevgili dinleyiciler gününüze renk katacağız. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.

Değerli dinleyiciler, Merhaba Gençlik programımızda çok değerli, çok güzel, çok zarif ve çok kıymetli bir gencimizi, bir dostumuzu konuk ediyoruz. Sevinç Ahmet, kendisi Varna Türkuaz Halk Kültür Evi sekreteridir. Kendisiyle Sivliyevo'daki Çalıştay'da görüştük, buluştuk, sohbet ettik ve yaptığı sunumla herkesi doğrusu mest etti. Gençlerin ilgisini çekecek modern dijital platformların kullanımını anlattı Sevinç Ahmet ve radyomuza konuşurken Türkuaz Halk Kültür Evi'nin bazı faaliyetlerine değindi. Mesela Ramazan bayramında Türk kahvesi ikramı, şimdi son günlerde ise aşure ayının girmesiyle birlikte aşure sunumu. Ayrıca sevgili dinleyiciler, 1 Haziran'da Çocuk Bayramı Dünya Çocuk Günü nedeniyle Varna'da bir çocuk parkının temizlenmesiyle ilgili ve bir dizi faaliyetler ve etkinlikler gerçekten bizi hayran bıraktı. Ve onunla yaptığımız röportajı şimdi dikkatinize sunuyoruz. Bizi dinlemeye devam edin.

Merhaba, ismim Sevinç Ahmet. Varna Türkuaz Kültür Evi'nden katılıyoruz ve size gençlerin ilgisini çekecek modern yöntemler, dijital platformların kullanımını sunacağım. Biz kimiz? Kısaca kültürel, eğitsel ve sosyal faaliyetler düzenleyen bir kültür merkezi. Farklı kültürler arasında diyalog ve işbirliğini destekleyen, gençlerin kişisel ve sosyal gelişiminde katkıda bulunmayı amaçlayan. Misyonumuz kültürel değerleri yaşatmak, gençlere aktif vatandaşlık ve gönüllüye teşvik etmek, eğitim ve kültür yoluyla toplumsal dayanışmayı güçlendirmek. Türk kültürünün ve dilini tanıtmak, kültürler arası diyaloğu geliştirmek, eğitim faaliyetleri yürütmek, sanat ve kültürel etkinlikleri düzenlemek, toplumsal dayanışma ve gönüllülüğü teşvik etmek, gençlerin akademik ve kültürel gelişiminde katkı sağlamak. Bunun önünde bir soruyla durduk. Acaba gençlere onların bulunduğu yerden nasıl ulaşabiliriz? Bugünkü gençlerin çoğu bir statistiğe göre 6 ile 8 saat arası dijital ortamda geçirdiği için biz de dijital ortam en iyi yer olabileceğini düşündük. Onları orada bulabiliriz diye. Yani geleneksel duyuru yöntemleri gençlerden uzak olduğu için biz de dijital bir ortam seçtik ve faaliyetlerimizi daha görünür ve erişebilir hale getirmek istedik. Sosyal medya kanalları kullanmaya başladık. Baştan Facebook yaptık. Sonradan gençler bize dedi Facebook artık demode. Biz Instagram kullanıyoruz. Instagram sayfası yaptık. YouTube kanalımızda rahmetli Turhan Rasiyev'in öykülerini anlatıyoruz. Yapay zeka aracılığıyla. Ayrıca iletişim araçları yaptık. WhatsApp grupları gibi, Viber Messenger grupları gibi. Çevrim için etkinlik platformları kullanıyoruz. Zoom ve Google Meet gibi. Orada mesela 1 Haziran Bulgaristan'da Çocuklar Bayramı ve biz bir Google Zoom toplantı sırasında gençlerimizi topladık. Çünkü bazıları Şumen'de, Varna'da okuyor. Her zaman toplanamıyoruz ve bu dijital ortam bizim için çok iyi geliyor. Böyle bir toplantı sırasında kızlardan, genç öğrencilerimizden biri böyle bir fikir verdi. Neden biz bir çocuk parkını temizlemiyoruz? Fikri kucakladık, çok hoşumuza gitti. Dijital ortamda reklam saldık ve çok büyük bir ilgi gördü. Parkı temizledik ve çok memnun kaldık. Ayrıca kültürel programlarımızı da sosyal medya üzerinden paylaşıyoruz ve büyük bir katılım oluyor. Resim hocamız var. Bayanlar için resim faaliyetleri yapıyoruz. Her hafta olmasa da 2 haftada bir ya da ayda bir yapıyoruz. Çocuklarımız için de aynı şekilde. Sosyal sorumluluk faaliyetleri, mesela çocuk parkını temizlemek gibi, gençleri çok motive ediyor. Çünkü onlar kendilerini önemini anlıyorlar, merak ediyorlar. Sonra insanlar memnun kalınca onlar da memnun kalıyor. Ve kültürler arası etkinlikler düzenliyoruz. Gagavuzya'dan arkadaşlarımızla yine çevre içi

0: toplantılar yapıyoruz. Varna bölgesinde çok gagavuz yaşadığı için bir araştırma yapıyoruz. Bir proje için başvuru yaptık. Henüz emin değiliz kazanır mıyız, kazanmaz mıyız ama vazgeçmiyoruz, devam ediyoruz. Dijital çalışmaların etkileri ne bizim için? Genç katılımcı sayısında artış gördük. Sosyal medya etkileşimlerinde yükseliş oldu. Gönüllülük faaliyetlerinde daha fazla ilgi, etkinliklere daha geniş katılım ve Türkuaz'ın en önemli kazandığı BUKKİ ismimiz duyuldu. Kısa bir süre içinde Türkuaz'ın nasıl iyi toplum için, bizim insanlarımız için nasıl faaliyetler yaptığımızı görüyorlar ve merakla geliyorlar. Tabii ki dijital iletişim sayesinde gençlerle sürdürülebilir bir bağ kurduk. Gençler için bilgiye hızlı erişim sağladı dijital platformlar. Sosyal katılım fırsatları verdi onlara. Yeni beceriler kazanma imkanı gördüler ve aidiyet duyurusunu geliştirdiler. Yapay zekayı nasıl kullanırız diye çevrim içi bir Zoom toplantısı yapmıştık ve gençlerimiz, hatta öğrencilerimiz bile, lise öğrencileri çok memnun kalmıştı. Dijital platformlar kurumumuz için daha geniş kitleye ulaşmaya izin verdi. Hızlı iletişim veriyor bize. Güçlü topluluk oluşturduk. Varna'da uzun yıllardır ihtiyaç olan bir toplum oluşturduk. Ve tabii ki gençlerin karar süreçlerinde katılım verdi. Gördüğünüz dijital maskot en yeni ürünümüz. Türkuaz'ın maskotu bir baykuş, ismi Azur. Çocuklar, Türkçe kursuna katılan çocuklara ödül olarak veriyoruz ve çocuklar çok mutlu oluyor. Sonuç olarak günümüzde gençlere ulaşmanın en etkili yollarından biri dijital platformları doğru ve aktif şekilde kullanmaktadır. Turkuaz Kültür Evi dijital araçları yalnızca bir iletişim kanalı olarak değil, gençlerin katılımını arttıran ve onları kültürel faaliyetlerle buluşturan güçlü bir köprü olarak değerlendirilmektedir. Bir proje kazandık. Bu çok mutluyuz. Bütün ekip olarak ekibimiz çok aktif. 8-10 kişiyiz ve bütün her şeyi paylaşıyoruz aramızda. Bir iş varsa yapılmaz, sadece birisinin üstüne düşmüyor. Hepimiz paylaşıyoruz.
1: Martılar gene uçuşuyor havasında. Işıktan martıları Varna'nın. İşte ben gene dinliyorum an.

0: proje Varna'nın tarihiyle ilgili. Deniz bahçemizde bir sürü çeşme var. Genellikle Osmanlı döneminden kalma. Başka dönemlerden de var tabii ki. Proje bu çeşmelerin üzerinde. Onu kazandık. Onları onaracağız. QR kod yapacağız ve her turist, şehrimizin her bir turisti QR kodu okuyunca çeşmenin yapımcısı, tarihini vesaire bilgilere ulaşabilir. Çok ilginç bir etkinliğimiz olacak. Oriental Dans Kulübü açılacak. Yani oriental tam bizim sandığımız köçek tarzı değilmiş. Öğretmenimiz var, Necla Hanım. Çok ilginç bir şeyler gösteriyor bize ve gösterecek. İnanılmaz bir katılım var bayanlardan yana. Çok merak ediyorlar. Biz de sabırsızlıkla bekliyoruz bakalım. Bayram için bayram kahvesi yaptık. İnsanlar geldi ve çok mutlu oldu. Bayramdan önce Ramazan bayramında etkinliği yapmıştık. Çocuklarla bayram kartı yaptık. Dedim ki Hristiyan kardeşlerimiz... Onların bayramları için kart yapıyorlar, akrabaları için, anneanneler, babaanneler, dedeler için. Neden biz de Kurban Bayramı için yapmayalım? Çocuklar çok büyük bir mutlulukla bunu kucakladı ve yaptı. Veliler de çok mutlu oldu. Hiç böyle bir şey görmedik dediler. Ondan önce de Ocak ayında bildiğiniz gibi Bulgaristan'da Babin'den kutluyoruz ve bütün Kuzey Bulgaristan'dan katılımcı oldu. 300 bayandan fazla toplandık ve çok güzel bir etkinlik oldu. Herkes çok memnun kaldı. Kendi aramızda böyle anlaştık. Bu yıl Varna'da oldu. Seneye Dobrich'te olabilir. Gelen seneye Silistra'da olabilir. Ve böyle. 20 yıldan beri Varna'da yaşıyorum. Ve hep böyle bir eksiklik duydum. Salih Sunay bizim başkanımız. Onunla böyle... Konuşa konuşa laf açıldı ve bir gün beni aradı. Yapalım biz dedi bu işi. Büyük bir ihtiyaç var. Güzel olacak ve oldu. Gerçekten büyük bir delik vardı ve biz adım adım bu deliği dolduruyoruz. İnsanlar da çok memnun. Kendi insanımız gayet memnun.
1: 7-8 kişilik ekip dediniz. Hadi onlar...

0: Onların isimlerini de verelim, böyle gizli kalmasın. Onlar da memnun olsun. Gerçekten şu anda size kahraman gözüyle bakıyoruz. Böyle sürpriz olsun onlar için.
1: Evet, olsun çünkü bütün arkadaşlarım tek tek çok önemli bizim için. Gerçekten biz bir aile olduk. Nilüfer hocamız var, ressam, çok kıymetli bir ressamımız. Okulda resim hocası işte Nilüfer. Nuriye kardeşimiz var, o her bir etkinlikte performans tam. Her şeye bakıyor, her şeyi çok titiz bir arkadaşımız. Organizasyonlarda bir numara. PR arkadaşımız var Tansu. Sali başkanımız sağ olsun. Genellikle bütün çoğu fikirler ondan çıkıyor. Sonra Daniel arkadaşımız var, Gagavuz. Genç bir Gagavuz bize katıldı çünkü bizim kültür evinde böyle sadece Türkler için değil. Türkçe kursuna Pomak çocukları da katılıyor. Pomak arkadaşlarımız var, Varna'da yaşayan Rodoplardan. Onlar da katılıyor. Roman arkadaşlarımız var. Onlar da faaliyetlerimize geliyor. Ve inşallah Gagavuz kardeşlerimizi de yavaş yavaş bizim tarafa çekeceğiz. Tabii ki çok Bulgar da var. Ekibimizde Bulgar arkadaşımız da var, Rozalia. Kendisi yüzme antrenmanı veriyor. Öyle genellikle bu kadarız. Kendi aramızda ev arkadaşımız var, kendi manken. İleride bir düşüncemiz vardı, böyle genç kızlara tasarım yapabiliriz. Çünkü çok yetenekli resim yapan kızlarımız var. Öyle okullarda okuyorlar. Onlar tasarım yapacak ve Eva'nın mankenleri tasarımları giyecek diye bir fikirler geçti. Tabii bunlar sadece şimdilik bir hayal diyelim.
0: Ben size başarılar diliyorum. Gerçekten çok bu kadar kısa zamanda bu kadar büyük başarılara imza atmışsınız. Yolunuz açık olsun.
1: Çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun.

0: Bulgaristan Ulusal Radyosu'nu dinliyorsunuz. Yayınımız devam ediyor.
1: Değerli dinleyiciler, merhaba. Gençlik programında Varna Türkuaz Kal Kültür Evi Sekreteri Sevinç Ahmedova'yı konuk ettik. Ve değerli dinleyiciler, Karadeniz'imizin başkenti Varna'ya birbirinden güzel türkülerle vardık. Varna başlığını taşıyan türkülerimizi sizler için seçtik. Sevgili dinleyiciler, duyduğunuz ve Sevinç Ahmedova'nın da belirttiği gibi Türkuaz Kal Kültür Evi sadece bir yıl önce kurulmasına rağmen birçok önemli etkinlikle ve faaliyetlerle gerçekten bizim böyle hayranımızı kazanmış durumda. Bizler Halk Kültür Evi'nde çalışan gençlere yollarının açık olmasını diliyoruz ve bütün faaliyetlerini, etkinliklerini buradan duyuracağımıza dair de söz veriyoruz. Sırada programımızda sizler için seçtiğimiz birbirinden güzel türkü ve şarkılarımız var. Bizi dinlediğiniz için bir kez daha teşekkür ediyoruz.

Sevgili Bulgaristan Radyosu dinleyicileri merhaba, gençlik programının sonuna geldik. Gerçekten en genç teknik yapımcılarımızdan olan Danayıl Delef'le birlikte çalıştık. Mikrofonlar başında ben Şevki Çakır. Her zaman gönlümüzün genç kalmasını dilerken buradan huzurunuzdan sevgi ve saygıyla ayrılıyoruz. Hoşça kalın.

0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcalı'dan FM 90.0 ve Şumen vericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.

0: kültür, sanat, edebiyat.
1: Merhabalar değerli dinleyiciler. Kültür, sanat, edebiyat programını hazırlayan ekip adına sevgiler, saygılar sunarım. Programı sunan Aziz Şakir bugün stüdyoya Behrin Şopova'yı konuk ediyor. Konuğumuzu kısaca tanıtmak gerekirse müzik alanında çalışan ve piyano çalan Behrin Şopova, Bulgaristan'daki Türklerin müzik folklorunu araştıran, köy köy gezip saha çalışmaları yapan çok az sayıdaki kişilerden biridir. Bulgaristan Bilimler Akademisi Etnoloji ve Halk Bilimi Enstitüsü'nde çalışan konuğumuz, incelemelerinde yerli Müslüman toplulukların dini ve geleneksel ayinlerine özel yer vermekte. Dahası da memleketi Tozluk bölgesinin Gorna Kubavka köyünden toplayıp derlediği çok sayıda türküler içeren Verin Benim Bağlamamı başlıklı kitabı baskıdan yeni çıktı. Aziz Şakir'in Behrin Şopova ile yaptığı sohbeti zevkle dinleyeceğinize eminim. Programın başında Behrin Hanım'ın saha çalışmaları yaparken kayda aldığı Verin Benim Bağlamamı türküsünü dinletiyoruz. Ülbiye Ahmedova söylüyor. Verin.

Sevgili Bulgaristan Radyosu Türkçe yayınları dinleyicileri, bendeniz Aziz Şakir. Bugünkü kültür faslımızda benim çok değer verdiğim ve bu programdan sonra sizin de seveceğinizden emin olduğum biri var. Behrin Ahmedova Şopova. 1975 yılında Tırgoviç'te de doğdu. Omurtak ve Gorna Hubavka, Hüseyinler'de geçen çocukluğunun büyük bir kısmını piyano çalmaya adadı. Küçük yaşına rağmen nota ve armoniye hakimiyeti sayesinde de beste yapmaya başladı. Kabiliyetini takdir eden müzik dersi öğretmenlerinin referansıyla girdiği elemelerden sonra UNESCO'nun himayesinde 1988 yılında başkent Sofya'da 135 ülkeden gelen çocukların katılımıyla gerçekleştirilen 3. Uluslararası Barış Bayrağı Asamblesi'nde piyano bestelerini icra etmeye hak kazandı. Lise sonrası kabul edildiği Plovdiv Müzik, Dans ve Görsel Sanatlar Akademisi'nden hayatında hiçbir zaman eksik olmayacak piyano enstrümanı ile mezun oldu. Daha sonra farklı uğraşılara gönül verse de müzik hayatının önemli bir parçası olmaya devam etti ve akademik kariyerinin kapısını Kuzeydoğu Bulgaristan Türk yerleşim yerlerinde yerel müzik folklor kültürü başlıklı bir doktora çalışmasıyla araladı. Halen Bulgaristan Bilimler Akademisi Etnografya Müzesi ile Etnoloji ve Halk Bilimi Enstitüsü'nde çalışmaktadır. Etnomüzikolojik ihtisasının yanı sıra bilimsel araştırmaları, etnoloji, kültürel antropoloji gibi disiplinler arası alanlara da odaklanmaktadır. İncelemelerinde yerli Müslüman toplulukların dini ve geleneksel ayinlerine özel yer vermektedir. Notalandırılabilir fevkalade ahenge sahip Bulgarca ve Türkçe şiirler yazmakta. Bu hafta memleketi Tozluk bölgesinden toplayıp değerlediği çok sayıda türküler içeren Verin Benim Bağlamamı başlıklı kitabı baskıdan yeni çıktı.

0: Sevgili dinleyiciler, bu kısa tanıtımdan sonra stüdyomuzda ağırladığımız konuğum Behrin Hanım'a hoş geldiniz diyorum.
1: Hoş bulduk.
0: Az önce yaptığım kısa tanıtımda neler eksik? Kendiniz sevgili dinleyicilerimize biraz daha anlatabilir misiniz?
1: Bence çok detaylı bir tanıtım olmuş ve bunun için çok teşekkür ediyorum.
0: Çocukluğunuzun büyük kısmı oynayarak değil piyano çalarak geçmiş. Geçmişe dönme gibi bir imkanınız olsaydı bu durumu değiştirmeye çalışır mıydınız? Akranlarınızdan kopmanız daha sonra iletişim sorunları yol açmadı mı?
1: Açtı tabii ama o senelerde ben çok mutluydum hayatımdan. Müzik günümün vazgeçilmez bir parçasıydı her zaman ve hala öyle olmaya devam ediyor. Belki sadece ailemle daha fazla zaman geçirmem iyi olurdu diye düşünüyorum. Böyle bir fırsatım olsaydı belki sadece bunu değiştirirdim.
0: Barış Bayrağı Asamblesi'nde Asambleya Zname Namira olarak biliniyor Bulgaristan'a. Kendinize ait piyano besteleriyle icra ettiniz. O zamanki performansınızdan geriye kalan bir siyah beyaz video izledim. Ve kendimce o yaşta bir çocuk, hele de Türk asıllıysa, nasıl böyle bir şey başarabilir diye düşündüm. Nasıl bu forma katılma hak kazandınız?
1: Şimdi ben o zamanlarda 6. sınıftaydım.

0: Omurtak Razgrad iline bağlıydı ve asambleye katılmak için elemeler bir sene öncesinden başlamıştı. Her okulda aynı elemeler vardı. İlk elemelerde bizim şehirden 3 kişi seçtiler. Bunun gibi seçimler tabii köylerde de vardı. Sonraki tur Targoviç'te de düzenlendi. Yarışmaya katılan çocuklar farklı yeteneklere sahipti. Kimisi sporcuydu, kimisi dans ediyor, kimisi şarkı söylüyordu. Benim gibi enstrüman çalanlar da vardı. Hatta şiir okuyanlar biri vardı. Benim kasabamdan bir kız daha katılmıştı ve şiir okuyarak neredeyse son tura kadar yükselmişti. Ve belki de benim yerime o seçilebilirdi. Çünkü babası partide yüksek bir mevkideydi. O zaman jüri üyelerinden biri bana sahip çıkıp şöyle dediğini hatırlıyorum. Sadece birkaç kelime ezberlemiş biriyle bu yaşta bu kadar güzel çalan ve üstelik kendi bestelerini yazan bir çocuğu nasıl karşılaştırırsınız? Öyle oldum. Belki de Türk olmam da bir sorundu, bilemiyorum. Sonunda beni seçtiler.
1: İyi ki de seçmişler. Keşke stüdyomuzda bir piyano olsaydı da bazı sorularıma onu çalarak cevaplayabilseydiniz. Belki sizin için daha kolay olurdu.

0: Kültür Sanat Edebiyat programını dinliyorsunuz. Behrin Şopova ile sohbetimiz devam ediyor. Sevgili Behrin Şopova, müzik günlük hayatınızı nasıl etkiliyor? Eminim ki olumlu da olumsuz da etkileri vardır. Bir de bu soruyu sorarken sadece şimdiki durum kastetmiyorum. Sorumun cevabını çocukluğunuzdan günümüze kadar yayabilirsiniz.
1: Hayatım boyunca çok çaldım. Günde birkaç saat. Müzik akademisinden sonra da uzun süre formumu korumaya devam ettim. Ama zamanla bu kadar fazla çaba sarf etmemeye başladım. Ama piyanodan hiç vazgeçmedim. Yaklaşık 20 yıldır piyano ve müzik dersleri veriyorum. Her yıl konserlere hazırladığım çok sayıda öğrencim var. Yani neredeyse her gün piyano çalıyorum.
0: Komşunuz olmak istemezdim. Piyano yok stüdyomuzda ama şiir var. Eminim ki dinleyicilerimiz kaleme aldığınız eserler de merak ediyordur. Bizlerle bir şiirinizi paylaşır mısınız?
1: Bu belki son şiirlerimden en sevdiğim biri. Kerahet Vakti. Asırlar boyunca bitmez bu savaş. Her semağa geçimsiz seherim telaş. Hedefsiz aşklara revan olan taş. Taş dolusuz kumluk sendeki kuyum. Kanatsız ziyade kaybolan yokuş. Kudurmuş rüzgardır içimdeki kuş. Avucunda bulut kalbimde uçuş. Uçurum mu dersin sana umudum. İçime kefensiz seni gömmüşler. Mahşere dililmem, elinde izhar, asırlar boyunca sırrını arar, kerahet vakti sana yürüyüşüm.

0: Bulgaristan Ulusal Radyosu'nu dinliyorsunuz. Yayınımız devam ediyor.
1: Sevgili Behrin Şopova, son dönemde yazdığınız şiirlerde arkaik olarak nitelendirebileceğimiz kelimeler kullanıyorsunuz. Örneğin az önce de okuduğunuz şiirde kerahet, beşaret, semi gibi. Bir Arapça öğretmeni olarak benim için bunları okumak çok keyifli oluyor. Ama bu yönde donanımlı olmayan bir okur zorlanabilir diye düşünüyorum. Bu kelimeleri bilinçli olarak mı kullanıyorsunuz?
2: Ben şiir yazarken iki dili de kullanıyorum. Son zamanlarda Türkçe yazıya önem vermeye başladım ve sanırım bu Türkçenin dil özelliklerine bağlı. Türkçe'de kullandığım kelimelerin daha derin anlamı olduğunu hissediyorum. Bu yüzden her okuyan kendi bilgilerine göre şiirlerime farklı anlam katılabilir diye düşünüyorum. Bazı kelimelerde zorlansa da en azından ne hissettiğimi anlar bence.
1: Bence de yani sonuçta günümüz şartlarında çok kolayca Google'dan bakarak merak evet. ettiğimiz bir iki kelimeyi kolayca bulabiliyoruz. Şimdi düşünüyorum da siz mevlüt metinleri üzerinde araştırma da yapıyorsunuz. Bunlarda kullanılan dil yazıldıkları Osmanlı döneminin dilini yansıtıyor. Mevlüt metinlerinden etkilenmiş olabilir misiniz?
2: Belki de Mevlid aslında peygamberimizin anlatan divan şiirinden oluşan bir eser. Bahsettiğiniz kelimeler o dönemlere ait.
1: Konu Mevlid'den açılmışken Mevlidler hakkında uzun soluklu bir çalışmanız söz konusu diyebiliyorum. Bize bu ilginç konuyla ilgili biraz bilgi verebilir misiniz?
2: Mevlid Bulgaristan'daki Türklerin kültüründe en önemli merasimlerden biridir. Mevlid tüm Müslüman toplulukları tarafından uygulanıyor ve takvim ve aile törenlerinin vazgeçilmez bir parçasıdır. Bulgaristan'daki Müslümanların dini bilgilerin temel taşıyıcısıdır. Mevlid İslam kültüründe dini müzik icra edilmesi kutsal metinlerin sesle okunmasına dayanıyor. Camilerde bu durum günlük ibadetlerin ifa edilmesi ve dini takvimdeki önemli günlerin kutlamasına bağlıdır. Bulgaristan'da Mevlid farklı vesilelerle camilerde ve evlerde okunuyor ve bir müzik olarak algılanmıyor.
1: Haşa.
2: Bu konuda saatlerce konuşabilirim. Umarım şimdiki yazdığım kitapta konuyla ilgili soruların cevabını bulursunuz.

0: Behrin Şopova ile sohbetimiz devam ediyor. Genellikle akademik eserler basan Paradigma Yayın Evi, sanırım Kültür Bakanlığı'nın da maddi desteğiyle sizin Verin Benim Bağlamamı başlıklı kitabınızı basıyor. Yanılmıyorsam memleketiniz Tozluk bölgesinin Hüseyinler Gorna Hubavka köyünden toplayıp değerlediğiniz çok sayıda notalar da dahil. Bu çok çok önemli bir şey. Türküler var. Okurlar kitabınızda başka neler bulacak?
1: Şimdi Gorna Hubavka Hüseyinler köyü Targoviç'te bölgesinin Omurtak kasabası yakınlarında yarı dağlık bir bölgede yer almaktadır. Gorna Hubavka köyünde kaydettiğim türküler çoğu basılmış metin koleksiyonlarından restore edilmiş türkülerin yanı sıra dini praktikle ilgili müzik performansları da içeriyor. Köyde türkü icraları neredeyse ortadan kalkmış olmalı nedeniyle yerel türkü repertuvarının tamamına ulaşmak imkansız. İlginçtir ki anketlerime müzik icralarıyla katılan şahısların çoğu Bulgaristan'ın farklı bölgelerine ait metin koleksiyonlarından da türküler temsil etmekteydi. Bu husus Rumeli folkloru olarak da bilinen ortak bir Balkan repertuvarının gerçekten de var olduğunu kabul etmemi sağladı. Köyde halk müziği camilerin bir parçası olan mecit evlerinde, düğünlerde sünnet düğünü ve geleneksel düğün, hasır örmek için düzenlenen ve yerli ağızda meci olarak bilinen imecelerde ve iki dini bayram sırasında kurulan salıncaklarda icra edilmektedir.
0: Keşke o çağda yaşasaymışız, aklıma bu geliyor. Peki kadın ve erkek repertuarı aynı mı?
1: Araştırma sürecinde kadın ve erkek repertuarı arasındaki fark net olarak belirlenmemiş olsa da toplanan materyallerin analizi farklı iletişim durumlarında farklı repertuarların icra edildiğini göstermektedir. Geleneksel düğünlerde ve imecelerde türkü söyleyen çoğunlukla kadınlardır. Sünnet düğünü esas olarak erkekleri kapsar. Köyün geleneksel kültüründe erkek repertuarı ağırlıklı olarak caminin içinde yer alan mecit evinde gerçekleşir. Özellikle kış aylarında orada sadece erkekler toplanır. Türküler ve enstrümantal müzikler çalınır. Sanatçılar sobanın etrafında bir daire şeklinde sıralanırlar. Bu nedenle mecitlerde çalınan türkülere icra yeri nedeniyle soba türküsü veya dönüşümlü olarak söylenmelerinden dolayı sıra türküsü denir.

0: Sıra türküler dediniz. Sıralama nasıl yapılır peki? Bize bunu açıklar mısınız?
1: Tabii sıralamalarda değişim iki şekilde gerçekleşir. Birinde ocağın etrafında oturanlar art arda sırasını takip eder. Diğerinde türküler konuya göre değişir. Mesela sıradaki türkü bir öncekisinin son kelimesiyle başlamalı veya tematik olarak onun bir kısmıyla ilgili olmalıdır. Bu şekilde türkü yarışmaları düzenlenir ve kazanan son türküyü söyleyen kişidir.
0: Genellikle tabii camilerde erkekler ön
1: Hı-hı.
0: planda.
1: Evet.
0: Kadınlar ya kadınlar.
1: Kadınların türkü söylemesi düğün ritüelinde yoğunlaşmaktadır. Araştırmam kapsamında kullanılan müzik repertuarında ritüellerdeki işlevlerine ve icra edilme biçimlerine bağlı olarak çeşitli türlere karşı karşıya kaldım. Düğün töreninde sıra türküsü, oyun türküsü, mesela düğünün ilk gününde söylenen türküler ve ikinci günün protokol türküleri. Protokol türküleri bu bir terim olarak bir takım eylemlere eşlik eden türküler. Mesela damat tıraşı, kızın saçının örülmesi, kızın oğlanın evine götürülmesi gibi türküler yani.
0: Her konuda türkü düşünmüş
1: Evet.
0: halkımız.

0: Değerli dinleyiciler, güncel haberleri, yorumları, söyleşi ve diğer konuları BNR sitesinde bulabilirsiniz. İnternet sitemizin adresi bnr.bg Türkçe. Bizi ayrıca Facebook'tan Bulgaristan Radyosu Türkçe Yayınlar Bölümü adlı sayfadan da takip edebilirsiniz.
1: Behrin Şopova ile sohbetimiz devam ediyor. Belli ki çok emek sarf etmişsiniz bunları araştırırken. Sizi yakalamışken bu konuda biraz daha bilgi rica ettim. Sizi daha fazla konuşturacağız.
2: Tabii

0: bunların hepsini kitapta da okuyabilirsiniz. Ama mesela kına gecelerinde sadece kadınlar toplanır eskiden. Söylenen türkülere vurgulu çalgılar eşlik ediyor. Zilli maşa, daire ve künt. Bu türkülerde ve belli bir sıralama var yine. Mesela önce evlenmemiş kızlar türkü söyler. Gelinin kız arkadaşları mesela olabilir. Sonra kızın ve oğlanın yakın akrabaları ve en sonunda yaşlı kadınlar. Oyunlarda da aynı şekilde sıralama uygulanıyor. Kız önce kayınvalidesiyle oynuyor. Ardından her iki aileden akraba olan tüm kadınlarla ayrı ayrı oynuyor. Türküler solo icra edilir. Her kızın veya kadının kendi türküsü vardır. Bu yüzden bu türküler çok çeşitlidir. Sonra düğünün ilk günü kızın evindeki türküler, söylenen türküler sadece kadınlar tarafından söylenir. Solodur ve belli bir sıralama yoktur.
1: Yani solo derken tek kişi mi icra ediyor?
0: Evet. Birlikte söylüyorlar. Onlar daha yavaş, daha hüzünlü ve türkü sözleri ayrılıkla ilgili. Amaçları gelini üzmek ve ağlatmak. Köy halkı düğün gününde ağlayan gelinin kayınvalidesinin evinde kaygısız ve mutlu bir hayat yaşayacağına inanmaktadır. Ve ikinci grup düğünün ikinci günü gelinin dışarı çıkarılıp erkek evine giderken yolda söylenen akbakırlar susuz kaldı ve sabahın seher vaktinde gibi protokol türküler.

0: Kültür Sanat Edebiyat programını dinliyorsunuz.
1: Bütün bunları duyduktan sonra böyle türkülerin söylendiği bir düğüne gidesim geldi. Ama hayat sadece düğünlerden ibaret değil ne yazık ki. Başka münasebetlerle de söylenen türküler bulmuşsunuzdur muhakkak.
2: Evet, imecelerde ve bayram salıncaklarında söylenen türküler. Ama araştırmalarıma göre alayda söylenenlerden çok da farklı değiller.
1: Bu gelenekler günümüz şartlarında da varlığını koruyabilmiş midir? Kısmen de olsa.
2: 20. yüzyılda Bulgaristan'daki Türklerin geleneksel kültürü tüm geleneksel kültürlerde olduğu gibi ciddi değişikliklere uğramıştır. Bunun temel nedenleri sosyopolitik ve ekonomik koşullar, teknik ilerleme, görüştüğüm kişilere göre Gorna Hubavka köyündeki geleneksel kültür 1960'ların sonuna kadar nispeten eksiksiz bir biçimde devam ediyor. Köyde kolektifleştirme, yani tekesizler o zaman olmuş. 1956-57 yıllarında gerçekleşti. Ama bu hareketle Gorna Hubavka köyünde modern düzene girdiği zaman da giyim yavaş yavaş değişiyor. Yaşam tarzı modernleşiyor. 1953'te köyün kültür evinde, Çitalişte denen, geleneksel halk müziğinin icra edildiği bir folklor topluluğu kuruluyor. Bu türkülerin icra edilme şeklini etkiliyor. 20. yüzyılın 70'li yıllarına kadar Gorna Hubavka köyünün folklor topluluğu bölgede ve ülkede birçok konser ve festivale katıldı ve ilk kayıtları bu döneme ait. 1956'da Sofya'da amatör toplulukların ulusal incelemesi için seçildi ve burada çok iyi performans gösterdi ve radyoda kayıt yaptı.
1: Peki bir sonraki 70'li yıllarda?
2: 70'li yıllarda grup yavaş yavaş işlevini yitirdi. Sebepler büyük olasılıkla Bulgaristan'daki azınlık etnik gruplarının kültürel tezahürlerine yönelik devlet politikasının değişmesiyle ilgilidir. İsimlerin değişmesinden sonra folklor topluluğu nihayet faaliyetlerine son verdi. 1984 sonrası halka açık yerlerde Türkçe konuşma yasal aile kutlamaların birçoğunu sadece evde yapılmasına zorlar.
1: Bulgaristan'daki Türk toplumunun geleneksel müzik folkloru üzerinde nispeten az çalışma yapılıyor.

0: müzikolojik araştırma mevcut değil benim bildiğim kadarıyla.
1: Evet.
0: Siz bu durumun değişmesi için çabalıyorsunuz maşallah. Müzik mirasımızı peki nasıl koruyabiliriz? Daha neler yapabiliriz?
2: Şimdi Bulgaristan'da yerli Türk müzik folklorine ilgili ve malzeme toplama geleneği halk türkülerinin metinlerinden oluşan mecmuaların ilk yayınlandığı 20. yüzyılın 50'li ve 60'lı yıllarına dayanmaktadır.
0: Bunlar ulaşmak çok zor tabii ki, çünkü bunlar tabii piyasada bulamayacağımız eserler.
2: Ama Bulgaristan Bilimler Akademisi Sanat Tetkik Enstitüsü Müzik ve Folklor Arşivindeki Türk folklor kayıtları da aynı döneme ait. Bulgaristan'daki Türk folklorundan derlenen türkü örneklerine rağmen bunların notalandırması ve müzikal özelliklerini analizleri yapılmamıştır.
0: Behrin Hanım, bütün bu bilgiler için kendi ve dinleyicilerimiz adına teşekkür ederim. Bugünkü programımızı bir şiirinizle tamamlayalım mı? Ne dersiniz?
2: Tamam, tamamlayalım. Ben de davetiniz için ve ilginiz için çok teşekkür ediyorum.
0: Ne demek? Tekrar bekleriz.
2: Çok sağ olun.
0: Hangi şiiri seçtiniz?
2: Anam gibi olsun.
0: Anam gibi olsun.
2: Çiçeklerim dondu, evi kar basmış. Isıt ellerimi, sev anam gibi. Nasırlı gönlüme sellerin sinmiş. Sal yağsın üstüme, sev anam gibi. Yola taş dikilmiş, gökler tıkanmış. Anamın gücüyle tut, çıkar beni. Kara topraklara gömülmüş meyiller. Zandır aşk sevgilim, öp anam gibi. Dünlerimi azat etmiş suskunluklar. Duvarlara asmış kayıp gölgemi. Kalbimde zerredir kalbindeki yokluğum. Efkarlara rağmen gül anam gibi.